kaşıdı çini, bemi var tumandı çini. Kilali canım, kilali canım, kilali. Mankiti heyranım, kilali. Kilali canım, kilali.

Gideni çaklama ne sen? Kandem alisan uvalisan. Kuda min yara barisan. Kelali cavnam, kelali cavnam, kelali.

gideni yaklama nesan. Kandem alisan uvalisan. Kuda min yara barisan. Kelali canım, kelali canım, kelali.

Gideni çaklama nesen, kandem alisan uvalisan, kuda min yara barisan, kilali canım, kilali canım, kilali.